0: Volume radio dikecilkan, Bu, ataupun dimati dulu.
1: Halo.
0: Ya, silakan, Bu.
1: Iya. Iz yuridu.
0: Iya, iya, yurid kahumullah.
1: Iz

0: Tadi juga a'yunikum sama tadi. A'yunihim di sini yunya pendek fi a'yunihim.
1: Fi a'yunihim ya'umiyallahu amma kana maf'ula. Wa ila Allahi turja'ul umur.